Aşarsın. Munda 3000'e yakın türlüden türlü aboylar var. Adresleri Arimbor Traktı 160 Port Sevda Uzege hem Zeki Uramı 2. Yurt Etüven Kamı'da Himikif Uramı 50. Yurt.